Darby, Bad Bunny, J Balvin, I Like It'te 7.05 saatler. Herkes sabah moduna hoş geldi. Serdar ben. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi 10'a dek birlikteyiz. The Second Voice zamanı. Let's

0: Birçok liste başı şarkının yıldızı, müthiş bir vokal, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Burası Radyo Feneri, günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda Don Diablo, Emelisa de Survive. Birazdan dinleyeceğiz, hemen öncesinde ise So Easy ile konuğumuz Olivia Dean olacak. Unutma.
1: Reklam. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Diablo'ya MSATF Kucimane eşlik etmişti bu şarkıda. Survive'a kulak verdik. Günaydınlar. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Anima ve Lize eşinde. Sırada Bad Angel.

0: 70'lerin sonundaki hiti Gotta Go Home'dan birebir örnekle Dark Souls, Barbra Streisand buradaydı. Radyo Feremen burası. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modundasın. Birazdan Minelli'yi Peligroza ile dinleyeceğiz. Öncesinde ise Shakira ve Burna Boy eşinde Day Day radyonda olacak, unutma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen

0: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
1: İskeletor ailemi aldı. Baba! Ve dünyamızı yok etti.
0: Bu yaz gücü keşfedin.
1: Hepsi onlar için.
0: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun. Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
1: Konuşma zamanı geçti artık.
0: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler, Zeytinburnu, aksi yönde Bahçelievler, Sefaköy etkili. Temde Bahçeşehir, Altınşehir, Hastalok Meydanı yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Üsküdar, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık yoğun devam etmekte. Kartal, Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar

Mineli Peri Grosa ile buradaydı. Evet, Dünya Kupası heyecanı sona erdi ama bu yaz spor heyecanı farklı branşlarda devam ediyor. Onlardan bir tanesi Dünya Ayak Parmağı Güreşi Şampiyonası. Şaka falan yapmıyorum, detay.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenerek yarı finale yükseldi ve Türkiye'nin rakibi oldu. Yarı final karşılaşması yarın oynanacak. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 3. maçında Romanya'yı 3-0 mağlup etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, saatimiz 8. Serdar ben, sabah modunda. Şimdi Arkof ve Kazangül zamanı. Fire fire.

Samba, Way ile buradaydı. Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Evet, Dünya Kupası ile başlayan spor heyecanı bu yaz farklı branşlarda devam ediyor. Onlardan bir tanesi Dünya Ayak Parmağı Güreşi. Evet, şaka yapmıyorum, gerçekten de böyle bir branş varmış. 1974 yılında İngiltere'de bir pub'da ortaya çıkan sıra dışı bir spordan bahsediyoruz. Gerçek bir şampiyona bu, amaç ayak parmaklarını, baş parmaklarını daha doğrusu kenetleyip rakibin ayağını yana doğru itmek. O kadar ciddi alınmış ki bunun böyle işte VAR sistemi falan bile kullanılmış, özellikle büyük turnuvalarda. Tabii organizasyon oldukça eğlenceli bir atmosferde geçiyor. Sporcuların lakapları var, giriş müzikleri, kostümler falan bulunuyor. Tabii olimpiyatlara kabul edilmiyor ama yani o kadar tutkulu katılımcılar var ki 50 yıldan fazladır devam ediyormuş. Ben gerçekten bunu duymamıştım. Sabah moduna Şensi ile devam, Bosa.

0: Salon Partu'da çıtayı o kadar yükseltmişlerdi ki beklentileri ancak böylesine iyi bir şarkıyla karşılayabilirlerdi. Ella Walker ve Eva Max'ten dinledik Fate. Günaydın, mutlu sabahlar. Serdar ben. Radyo Fermen'de sabah modunda Fifth Harmony'ye. Worth It'te birazdan dinleyeceğiz. Daha önce Hügel, Email, Angel, Ultra, Nate, Moving to the Sun. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Emre Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de sen...

0: sözlerden ziyade davranışlarınla göster diyor biraz. Arka tefası güçlü bir şarkı yani. Tayla Şener de buradaydı. Mutlu sabahlar. Burası Radyo Fermen Serdar ben. Sabah modundan sonra kimleri dinleyeceğiz bakalım. Y2K la la la la radyonda olacak. Daha öncesine de Bosa Magnetic. Kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Sana iyi gelecek.
2: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100 de varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
2: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarım.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Harami Dere, Topkapı Çağlayan, Beşyol İncirli, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin

0: güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenerek yarı finale yükseldi ve Türkiye'nin rakibi oldu. Yarı final karşılaşması yarın oynanacak. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 3. maçında Romanya'yı 3-0 mağlup etti.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: İyi sabahlar, saatler 9 oldu. Serdar ben, sabah moduna DJ Koca ve Jason Derulo ile devam bir çiko.

ileride sinema severler için şahane bir haberim olacak. Call of Duty oyununu biliyorsunuzdur. Oyun tarihinin en popüler, en çok satan, en sevilen oyunlarından bir tanesi. Beşli serinin 25. yılında yani 2028 senesinde bu oyunu beyaz perdede film olarak da izleme şansına sahip olacağız. Yapım ekibi insan hikayesi ve gerçekçi savaş atmosferini desansı bir görsellikle birleştiren bir yapım olarak tanımlıyor. Bakalım nasıl bir film bizleri bekliyor olacak. Şu anda yapım aşamasında 2 yıllık bir süre

0: müthiş prodüksiyonlarına bir gerisini ekledi. Bu defa ona vokalde bu şarkıda Sofia Reyes eşlik etti. Final Minutes. Radyo Feremen burası. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modundan sonra Jessie J ve B.O.B'yi Price ile dinleyeceğiz. Daha öncesinde ise Olivia Dean So Easy ile radyonda kaçırma.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Feremen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Balıklarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde ton balıklarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

geçemeyiz. Gerçekten de öyle mi acaba? 2011 senesinden müthiş bir Jessie J B.O.B. buluşmasıydı dinlediğimiz. Price X sonrasında sabah modunda D.A.T.I. ve Take Me There.

Darya buradaydı. Aranızda günlük tutan var mı bilmiyorum ama çok faydalı olduğunu söylerler. Yani düşünceleri netleştirir, duyguları ifade etmeyi kolaylaştırır, stresi azaltmaya, zihni rahatlatmaya yardımcı olabilir şeklinde yorumlar var. Aklınızda bulunsun. Mutlu sabahlar. Radyo Fermen'de sabah modunda Don Toliver ve Doja Cat eşliğinde Lose My Mind'ı birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise Pharoah Sellers, Black Lilies burada olacak. Kaçırma.

yüzyılın en popüler yapımlarından bir tanesi olmuştu. Brad Pitt'in de başrolünde olduğu Formula 1 filmi, filmin soundtrack albümünden Lose My Mind, Don't Oliver, Doja Cat. Sonrasında sabah moduna Justin Timberlake'le devam ediyoruz. What Goes Around Comes Around.

Halik Esenem Moro'yla buradaydı. Serdar ben, günaydınlar. Sabah modundan bugünlük ve bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftanın hemen başında pazartesi sabah yepyeni gün ve haftayı karşılarken 7'de tekrar mikrofon başındayım. Sizleri de beklerim.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4.
1: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Tek Yüksek Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

flört ettiğimizi sanmıyoruz. İşte Çin'de bu o kadar yaygınmış ki artık engelleme durumuna gelmişler gerçekten. Çünkü on binlerce genç bunu kullanıyor, dertlerini paylaşıyorlar.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: 19 lira. Teknoloji, teknosa güzel. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenerek yarı finale yükseldi ve Türkiye'nin rakibi oldu. Yarı final karşılaşması yarın oynanacak. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 3. maçında Romanya'yı 3-0 mağlup etti.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Şekerleme ve sakızların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde şekerleme ve sakızlarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Çok iyi ya, çok iyi ya havaya.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
6: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Florya, Topkapı, Halıcıoğlu aksiyonda Beylikdüzü, Büyükçekmece etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili seyrederken Ümraniye, Kavacık istikameti kameti de yine yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Pekala, sanırım Billie Eilish gerçeğini yaratan single diyebiliriz. Bad Guy Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikle tekrar günümüzdeyiz. Hazırsan tempoyu yükseltiyoruz. Dans dünyasından Anima ve Lizzo ortaklığı Radyo Fenomen'de Bad Angel.

0: Bunun için geri sayıma geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğini ilerliyoruz. İşte bize hafta sonunu hazırlayan single'lardan biri. Prodüktör DJ Dario Nunez'de bir kez daha günümüze gelen Panje BMC klasiği sonrasında. Bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Sabrina Carpenter, Brian Mescal, Inna, Alan Walker ve Ava Max ikilisi. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Olivia Dean önderliğinde yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
5: Tıp turuncu Teknosa'da. Vivo

0: biz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Radyo fenomeni.

Carpenter ve işte kariyerindeki dönüm noktası diyebileceğim single'ı. Şu an sadece Spotify'da 3 milyardan fazla dinlenmesi var. Doğru duydun. Espresso Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikte tempoyu yükseltiyoruz. Senin de duyduğun gibi. Radyo Fenemen'de Brian Nesca.

0: Radyo Fenomen'de tempo yükselttiğimiz dakikalar tam 7 yıllık aradan sonra Alan Walker ve Ava Max bir kez daha bir araya geldi ve yine bir hit single ile karşımızdalar. İşte bu ikilden dinlediğimiz Fate sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Halsey, The Silent Partner, Kesha, Jonas Blue ve Maliv ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Reklam. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenerek yarı finale yükseldi ve Türkiye'nin rakibi oldu. Yarı final karşılaşması yarın oynanacak. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 3. maçında Roma Almanya'yı 3-0 mağlup etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Messi ve Balenciaga sonrasında hazır hafta sonuna doğru ilerliyorken hatırlatmakta fayda var. Hafta sonları Radyo Fenemen'de geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenemen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Ve hemen her hafta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, yine iddialı bir haftayı geride bırakıyoruz. Haliyle iddialı bir liste olacak. Ve işte bu haftanın 13 numarası The Silent Partner. Ben Radyo Fenemen.

aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

hepimiz biliyoruz bu ikili ne zaman bir araya gelse ortaya hit single'lar çıkıyor. İşte David Guetta ve Sia'dan o bahsettiğim single'larından Flames Radio Fenomen'deydi. Şimdi ise Maximum Hit Müziği şu günlerde yeni albüm heyecanı yaşayan bir isim Becky G ile devam ediyoruz. Radio Fenomen'de albümünden ikinci single'ı

0: mashup'ın tanımına bakacak olursak iki veya daha fazla şarkıyı bir araya getirerek tek bir şarkı oluşturmaya mashup denir. Ve işte Ariana Grande ve Britney Spears'ı bir araya getirdiğimiz mashup sonrasında cuma öğle sonrasında çok daha fazlası bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Hani yok yok diyebilirim listede Nicki Minaj ve Kim Petras ikilisi, Tyler, Drench Hill ve Indian ortaklığı, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Hugel ve Ultra Nate'le yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmez.

0: Kartlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

Radyo Fenomen'de itiraz edemeyeceğim iki isim. Nicki Minaj ve Kim Petras'ı bir araya getiren Elon sonrasında Maximum Hit News'ı bu kez Güney Afrika'nın yeni yıldız adayı Tyler'la devam ediyoruz. Cuma günü.

0: Şubat ayında Worst Girl in America isimli kariyerinin 3. albümünü yayınladı. Kariyerinin en başarılı albümü oldu. Slater'dan bahsediyorum. İşte bu albümünden Dance sonrasında bakalım Cuma gününde kimleri dinleyeceğiz birazdan. The Kid Laroi ve Kehlani ortaklığı, Kato ve John ikilisi, Beverly Knight, Fantomel ve Caitlyn hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Bossa ve Magnetic'de yapacağız.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Dünya dursun, biz buradayız.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

Tarzan The Kid LAROI bu single'ın orijinalini ilk olarak 2024 yılında yayınladı ama geçtiğimiz Haziran ayında Kehlani ile bir araya gelerek şu an dinlediğim versiyonu, yeni versiyonunu çıkardılar. İşte The Kid LAROI ve Kehlani ortaklığı Girls Radio Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müziği bu kez Kato ve John ikilisiyle devam ediyoruz. Hazırsan tempoyu yükseltme zamanı. Radio Fenomen'de Turn the Lights Off.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cuma gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği Jason Derulo ve DJ Goja ile devam ediyoruz.

de geçmişe döndüğümüz dakikalar, hatta hani tarihte verecek olursam tam 8 yıl öncesine, 2018 yılına dönmüştük. Marshmello Van Marie ortaklığı Friends sonrasında Maksimum Hit Müzik'te tekrar günümüzdeyiz. Radyo Fenemen'de bu kez Enforez ve Fallen Angel.

0: haftaydı. Keyifli günler hazır. Cuma günündeyken hatırlatmakta fayda var. Bu gece saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Bili Fenomen Club'in için stüdyoda olacağım. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu bir setle karşılayacağız. Bu geceye özel sürprizlerim olacak. Yepyeni ilk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar. Hepsi saatler 24'ü gösterdiğinde Radyo Fenomen'de Fenomen Club'inde aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. Nicki Minaj, Malik, Ava Max, D.A.T.I. ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Olivia Dean'le yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta.

0: ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

hafta sonu için artık geri sayımı geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci yarısında maksimum hit müzik eşliğini ilerliyoruz. Şimdiden keyifli tatiller, güzel bir hafta sonu olsun. İşte DATI ve Take Me There sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz.

0: Başlangıcı ise Paros Teller'la yapacağız.
1: Reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yenerek yarı finale yükseldi ve Türkiye'nin rakibi oldu. Yarı final karşılaşması yarın oynanacak. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 3. maçında Romanya'yı 3-0 mağlup etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

ufak bir mola için ideal single'lardan. Ömer Balık ve You Lost Me sonrasında Maximum Hit Müzik'te şimdi hazırsan tempo yükseltiyoruz. Hafta sonu enerjisine girme zamanı. İşte Radyo Fenomen'de Hugel ve Solto ikilisi.

0: Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı. Dünya dursun, biz buradayız.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Radyo Fenomen.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Reklam. Gelecek seninle gelecek. Gelecek.
2: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğunken ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Edirne Kapı Zincirli Kuyu Zeytinburnu Avcılar, Temde Altınşehir Pirusköy, Hastal Seyrantepe güzergahları çift yönlü olarak aralıklarla etkili devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyata çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. Kavacık Ümraniye'de aralıklarla etkili seyrediyor. İyi yolculuk. Yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le Update başlıyor. Saatler 17 Cuma gününde Michiko ilk sırada.

sizlerle birlikteydi BTS. Biliyorsunuz Dünya Kupası finalinde de sağ içinde güzel bir gösteri yaptı BTS. Birazdan hep burada ilişkiler sorusunu da soracağız.

0: Love Date'e devam edeceğiz. Bugünün ilişkiler sorusu, ya sevgilin değil de eski sevgilin üzerine olsun istedim. Eski sevgilinin en komik huyu neydi? Umarım günün güzel geçiyordur. Müziğin fenomenleriyle So Easy Olivia Dean burada. Ardından In The Party ve Dance Cyter gibi şarkı ve şarkıcılar Radyo Fenomen'de olacak.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkı.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7.
1: Reklam. Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
4: Sana iyi gelecek.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
10: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monsta X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

Saçma huyu neydi demiştim Instagram radyo fenomeninden cevaplar geliyor. Telefonda şarjı %50'nin altına düşünce panik oluyordu demiş. %50'nin. Hadi 20 falan tamam da ya 50'nin nasıl oluyor anlamadım. Her yemeğin fotoğrafını çekmeden başlamaması diyor. Ya bunu artık herkes yapıyor. 5 dakika diye çıkıp 1 saat hazırlanırdı diyor. Buna tahammülüm

0: ilişkiler sonrasında kullandığım şeyler oluyor. Maximum Hit Müzik. Peki bakalım Maximum Hit Müzik'ten neler var? Dracula Jenny Remix ile başlayacağım. Tim Impala Jenny, ardından I Know You Want Me. People burada olacak. Güzel bir şarkı geliyor.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend, bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray futbol takımı sezon öncesi kampı için Avusturya'ya gitti. Sarı kırmızılı ekip Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak. Bugün Türkiye saatiyle 21'de Monza ile karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü de Venezia ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında dün sahasında Midtjylland'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Filenin Sultanları yarın Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele saat 14.30'da başlayacak.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

sevgilinin en komik huyu neydi? Gelen mesajlardan okumaya devam. Sürekli bana bir şey yok deyip sonra küsen biri vardı. Biri diyor artık, ismini bile söylememiş. Alışverişe bakmaya gidip poşetlerle dönmesi diyor. Kumandayı kimseye vermeyen bir kocam vardı diyor. Aa, ayrılmışlar mı? Üzüldüm ya. Ne olacaktı? Bu kötü bir huy değil ya. Aa.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

0: Migros'ta 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update devam ediyor Loco Contigo'yla. İkinci saatteyiz. İlişkiler sorusunu tekrarlayacağım. Cevap atmaya devam Radyo Fenomen Instagram'dan.

0: sorusunu cevaplandırmaya devam et. Saat 8'e kadar okumaya devam edeceğiz. Update'desin. Selamlar herkese. Birazdan Moving to the Sun'da burada olacağız. Google ve Ultra Raid. Ardındansa Jonas Brothers gelecek. Sucker sen ne olacak? Radyo Fenomen'desin.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.

0: Meslek Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali'nde Türkiye'nin en büyük K-pop buluşması için geri sayım başlıyor.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Öncelikle köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki yönde de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Zincirli Kuyu, aksi yönde Florya Büyükçekmece etkili. Altınşehir İstoç Mahmut Bey Seyrantepe yine etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Ataşehir Kavacık yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Umra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

konuşuyoruz burada. Şimdi her cümleye ben demiştim diye başlaması var. En ufak baş ağrısında kendini ölüm döşeğinde sanan bir kız arkadaşım vardı diyor. Belki çok ağrıyordu başı. Sen hissedebilir misin o baş ağrısını?

0: fenomenlere devam ediyoruz. Eski sevgilinin en komik huyları demiştim. Dolabında yer kalmamasına rağmen yiyecek hiçbir şeyim yok diyen kız arkadaşım vardı diyor. Bunu demeyen kız arkadaşı olan var mı? Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Black Lions, Harold Steeler ilk sırada, Arnan Vanities, Doaçi ve Kodak Black ikisi burada olacak. Müziğin fenomenleriyle Update devam ediyor.
1: Gelecek seninle gelecek. Medipol, Medipol. Gelecek.
2: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
7: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali'nde Türkiye'nin en büyük K-pop buluşması için geri sayılıyor.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya 34, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Garaj Şoto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı?

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna.

0: yayından devam ediyoruz. Eski sevgilinin en komik huyu neydi? Instagram'dan yaz bakalım. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'te So Easy Olivia Dean'le başlayacağım. Ardındansa 500 Cent'le Brian Mescal burada olacak. Müziğin fenomenleriyle sevdiğin şarkılara hadi devam edelim.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar.

0: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlanta. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Galatasaray futbol takımı sezon öncesi kampı için Avusturya'ya gitti. Sarı kırmızılı ekip Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak. Bugün Türkiye saatiyle 21'de Monza ile karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü de Venezia ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında dün sahasında Midtjylland'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Filenin Sultanları yarın Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele saat 14.30'da başlayacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen.

0: MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Radyo fenomeni.

0: Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram golf maraşım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Reklam. Radyo fenomeni.

Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.

radyo fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.

0: Haydatullah.
1: K-Billy, Super Sounds of House.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi.
1: La Casa del Ritmo.
0: Radyo fenomende.
1: La Casa del Ritmo.
0: Fetiş.